Şirkin sizim şirkinin. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt. Jirbir itken.

Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüyor. Tamam aşağı.